Tonlarca anının altında düşünce, avucumda solmaya yüz tutmuş yaşam. Bir yerlerde halen öpüşüyor mu? Güneş, yer ve deniz dolu vuruyor tomurcuklar.